Hadi dakritik dinle tekti dinle tekti tekti dinle dinle tekti katı tekan dakir da tırgırtık tırgırtık tırgırtık tırgırtık tırgırtık tırgırtık ta ta ta ta katada gintada gintada ginta katada gintada gintada ginta katada gintada gintada gintada gintada.